ingane kababa siyibekile phansi ibheke manje nje ingane 27 minutes to 4 o'clock ingamashumi amabili imizuzu lena nesikhombisa phambi kora lingelesine kulungile